Peter Efendimiz. Şahit-i Şey Levendimiz, Hazreti Peter Efendimiz.

Esopunak ciro yeş Velleyli aklım o yeş Esopunak ciro yeş Velleyli aklım o yeş Ezzik rizat sobu heş Muhi Muhammed'a